0: 来来，我们正准备出门呢。马一兰，刚老王说的夫妻邻里相处是什么意思？
1: 夫妻degen baxt omad degen gap, linli xiangchu degen qo'shnilar ara arlishib o'tmak degen gap. Lavang tog'am, biz ikki oilalik kishilar haqiqatan baxtli ekanmiz. Shuncha yillardan buyon xuddi bir oilalik kishilardek o'tayotimiz deydi.
0: Fu qi linli xiangchu. Shu huyla. Lavang shuodi meso. Qizim, yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo degen gapni davlat o'rtoq tilida qanday ifodalaymiz?
1: 不内大大远亲不如近邻的塞布罗多。
0: 对对，远亲不如近邻，住在一块儿就是缘分，谁家有事儿都有互相帮助，这份邻里情十分珍贵。
1: 就是爸爸刚才的一句话也可以这样说，谁家有事搭把手。帮助换成搭把手，这句话听起来更加接地气。搭把手degen yardım kolunu sunuş degen gap。
0: 搭把手，嗯，明白了。
2: 好了好了，咱们边走边聊，赶紧出发，去看看人家的农家乐到底好在哪里。

0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 今天的文化方板块，我们来分享聚宝盆的故事。
3: Bugünkü medeniyet gözlükü sahibimizde köpçelikke hıstatlık cavur degen hikayeni sözləp berimiz.